megmondom őszintén ennek a lemeznek, ugye két oldala van, bármilyen fura is. Ez a B oldal 1, a Synergy Mix Part 2, a Synergy Mix Part 1 pedig tetto ugyanaz, gyerekek, csak van egy kis dallam benne, figyelj a dallamot. Pimpirizem, figyelj. Tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm